Salam, hormatly dinleyijiler. Şoň size sunuwatyň we medeniýetiň her bir ugruna ömrüni bagyş eden tanymal şahsyýet barada gurrun bereriz. Teatr, balet, tans, folklor, kulüp oýuny we hatda illüzia. Ýogalýança arman ýa-da mandyrydan täsin gymmatlyklary we eserleri bilen baý medeni taryhymyza ýatlanylan beýik ustad Metin Andyň sunuwat dünýäsine goşan uly goşandyny ara alyp maslahatlaşaryz. Metin Ant 1927-nji ýylyň 17-nji iýunynda Stambulda enden dogullu. Bankda işen Kakanyň perdende bolan Metin Ant 1946-njy ýyla Galatasaray liseýini tamamlady. Soňra Orta Stambul Uniwersitetiniň hukuk fakultetinden uçurum boldy. Emma ol hukuk kitaplarynyň aratyna gysylyp galjak adam däldi. Liseýde okuyan ýyllarından bäri kalbyndaky sunuwat söýgüsini ulaldyardy. Hukuk okan döwrüne bir tarapdan hem konservatoriýa okumagyny dowam etdirýärdi. Cemal Reşit Rey, ýani äpet şahsiýetlerden sabak alýardy. Magistratura derejesine bilim almak üçin Beýik Britaniýa giden mahaly köňüline şol arzuw boýunça öwülşük nokudy boldy. Kalbyna kysat we teatr hujugy kanunlaryň sowukluguny ýeňdi. Ugrun dowluna sunat ýoluna tarap ugrun Metin Ant 1950-nji ýylda Türkiýe dolanyp geldi. Qalam bilen jurnallaryň sahypalaryna ahalaty tä dünýälere gurnap başlady. Döwrüň iň intellektual neşerlerine saz, balet, opera we teatr barada çuňur makallar ýazdy. Bu tejribe oňa Rockefeller garnatynyň gapylaryny açdy. Gadanyň talip hakky bilen New Yorka we Londona gidip balet, opera we teatryň merkezinde bilim aldy. Ýurduna dolanynda bolsa onuň üçin esasy uly sahna açyldy. Ankara Üniversitesiniň dil we tarih geografiýa fakultetiniň teatr bölümünde sapak bermäge başlady. Metin Andyň akademiýadaky ýürüşi türk medeni taryhynyň hem esasy daşlaryny emele getirdi. 1969-njy ýylda meşrutiýet döwrüniň türk teatryna ýetiren täsirlerini öwrenen ilmi iş bilen doktorlyk derejesine ýa boldy. Arman ýadaman gözlegini dowam etdirdi. 1975-nji ýylda Osmany teatry dissertasiýasy bilen dosentlige, 1980-nji ýylda bolsa hemmemiziň haýran galan kölege oýunlarymyzy dünýä tanadan iýişi bilen professorlyk derejesini aldy. 1994-nji ýylda bolsa kafedratdan hormatly din jalşa çykdy. Ýöne sunugatdan we derejelikden asla uzaklaşmady. Bilimi terhetleri aşypdy. Ýurt içinde we daşary ýurtlarda köp sany üniversitetde çağırlan professor hökmünde sapak bermegini dowam etdirdi. Onuň iň uly hujugy bir dergär ünsi bilen resminama ýygnamakdy. Ýaşyk ýyllaryna maşap aýak watan her bir ýurdunda geden her bir şäherindäki kitaphanlaryň we arhivleriň kitaplaryny we resminamalaryny elinden geçirdi. Ýatdan çykarylmaga başlanan müňlerçe maglumaty resminamany ýüze çykardy. Ömrüň soňky ýyllaryna hem durman zähmet çekdi. Milli türk teatryny dünýä tanadan şol deňi taý bolmadyk kitaplarynyň täze neşerlerini taýýarlady. Täze eserler döretmek üçin stolun başyna bir portret hem aýylmady. Metin Ant diňe teatrlan çäklenen şahsiýet bolmady. Ol sahna sunugynyň her bir reňkine galtaşan ähli umumy dehinni. Tans, saz, opera, balet, edebiýat we hatda illüzia barada ýalan ýyllarça eserlen medeniýet dünýämizde köp ogurly aýna bolup hyzmat etdi. Onuň ýazan her bir kitaby bugün teatr we folklor dünýäsi üçin bahatyna ýetip bolmajak genji hazyna, talipler we okuwçylar üçin ýollaryny ýatlandyrýan aýrylmaz demagadyk geldirdir. Dionysos we Anadoly owulsundan Karagöze, ritualdan drama, Kerbela Muharreme Taziyeden türk goba tanslarına çenli her bir eseri bu toprakların köklerini evdeyleştirdi. Ol sahnamadan tarihini hem dögürme dögür yahtlarda kalırdı. Tanzibat ve istibdat dögürüne türk teatri, meşrutiyet dögürüne türk teatri, deyip olan türk teatri, o ve halk teatri deyipleri, Respublika dögürü türk teatriyali ulu eserleri, bugün hem tapaklarımızda ve akademiki işlerimizde yüz tutyan iň esasy bilim çeşmelerimizde.
Ine bu deňse taýsy çeşmeleriň iň başynda oýun düşünjesiniň şol haýran galdyrýan çynnakaýlygyny we çuňluğuna aralyp matlaşan rowayatlar eseri gelýär. Oýun we bügü Anadolu'daki tesirini çağa oyunlarının halk tanıtlarına çenli sünnelik gülen işen bu acayip kitap, şuun üniversitelerimizde okudulayan oyun ve medeni sabaklarımızın hem in etati okulayan çeşmeti kalbi yağlar. Eğer şuun sahnamızı, köklerimizi ve tiyatrımızın nereden masrap, nerede evolüciya vekim tapanlığını dol düşünüp bilen olsak, onu metin andın kadarına yetip bulmacak zehmetin neticetleri. Metin Ant dep bilen Türk teatrynyň kökgörünü Kölege oýunundan gurjagy, Meddahtan oba oýunlaryna çenli asyrlar içindäki döwürlerini dünýäde giň sesleme döreden derinlikler bilen ýüze çykardy. Tanzimatdan Respublika çenli ulaýan döwürwap teatr taryhymyzy ýazan wagtynda Osmanly şuwlanlaryny, Muharrem gynançlaryny we illüzýa sanatyny teatin bir tomaşa garaýşy bilen öwrendi. Ondan hem başqa Türk keşbinin dünya balet ve opera tarihindaki iyidlerine erdi. Bu əpət gözde xoçuğunun ve dörücülünün anırtında iyidinde qalaran əgat ulu miras gizlenenler. Onun cemi 54 kitabı ve 1500 qoli makalati bardır. Dünyanın çar tarafına akrar edilen bu əpət ulu dəhmet, sansız sacaqsız ulu bayraklar ve tiralarla tiralandırlı. Ustad alim Türk dili guramatynyň ilmi bayrağına, Türk iş bankynyň ilmi gözlük bayrağına we Seda Çimavi sosial ilimler bayrağa laýyk görüldi. Ferhatlara açan goşantlarynyň saýatynda Fransanyň hökümetinden Sunugat we Edebiýat ordeni, Italiýanyň prezidentinden Ritsarlyk ordeni we Türkiýe Ilimler Akademiýasynyň hyzmat bayrağy ýaly köp sanly awrely tiýlige münasip görüldi. 2008 ýylyň 30-njy sentýabrynda Ustad alim Ankara'da ýürek tutmasy netijesinde duýdansyz aradan çykdy. Dünya inen topraklaryna Stambullaga täze Topkapy goramçylygyna jaýlandy. Sessizlik bilen aramyzdan aýrylmak bilen birlikde özüniň ideýanynyň perdeleri assa ýapylmajak kitapxana galdyrdy. Gadyrly teatr müştokları ve bu cadili orda bilim alayan geleceğin parlak yaşarı. Eğer Türkiye'de teatr, sunuqat ve folklor uğruna akademik yollan gitmek, bu toprakların köklerine ağırlaşmak isteyen olsanız, hazırki vaqtdan Metin Andy okumağa, onu öğrenmeğe başlamalısınız. Sebebi onun özünden son qaldıran epik kitaphanası, bu orda yürek bilecek en bay, en köp tarafların çeşmedir. Yattan çıkarmağın. Geljeň ygtybarly sahnalaryny gurnamak, geçmişin gadyryna ýetip bolmajak ýatlamatyna göz ýetirmekden geçýär. Geljekki gepleşikde täze bir ýagtylygyň astyna duşýan çak, hoş, sag boluň.

балыкчыларын 6-12 милден аңыры кечмегини кадаган этти ва бу порту хем шаклендирди. Газа порту илларын дуамына бир нәрсе гадак бомболонны. Эмма иң агыр уйранчылык 2023-24 йыллардагы геноцид дәврүнә болды. Порт ике бөлегә бөленне. Мүңлөрчө балыкчының кайыгы якынлы. Торлары деңгедә ташланны. Арзулар деңгезнең дивүнә бөленле. Бисан палестинлар дурмышы сөйярлар дияр. Палестинлар кушлар ялы, балыклар ялы азаттыр. Эмма оларын деңгезе гавы астына, асманы гавы астына. Соң болса шейле дияр. Бүгүнүн вакыты шейле. Бисан йок эдилен ватанын һәр бер кыйммәтлыгын, һәр бер бинасын дөньяның ядына саклыяр ва һәр сөхбетинин ахырына шейле дияр. Без шу ярда hiç yere gitmeyiz. Yok edilen ehli zadın kaytadın dikeldilmeğini isleyiz. Biz sizin bilen nefsimizin ağırmağını del, işe girişmeğini de isleyiz. Vatanını yaşatmağa çalışan dine bisannel. Bombaların aslında ağaçlığı ve susuzluğu ağır hava şartlarına karamazdan Palestinliler vatanını yaşatmaya devam ediyorlar. Mektepler bombalandı, ama bilim devam etti. Orta mekteplerin neticeleri ilan edildi. Hastahaneler yok edildi, ama umut kurtarmadı. Lokmanlar oku kurtardı. Maskalar kırılıp yok edildi, ama durmuş devam etti. Көпчүлүклөйүн той даварлары кечирилди. Газа дурмушуну көрөш менен бирликте давам эттирди. Тоннолорчо зэхэрли дээр галынлары менен өлтүрүлмөгө сыйынышканларга каршы улур экранчылыгы давам эттирип, ватан топрогун дире сакламага чалышыярлар. Азык помидор, картошка жана нарпыл тапсалар мүмкүн болгонунан эң жерликли көрүнүштө пайдаланылар. Çadırların yanına ekin ettiler. Palestinliler çıkarılan yerlerinin ehlisinin yatlamasını yüreklerine sakladılar ve çadır kuran yerlerini avadanlaştırmaktan yüze vurmadılar. Onlar için vatanın her bir karşı yeri bir öy yaladı ve şol öyü bedemekten hiç haçan yüze vurmadılar. Palestinliler dine öylerinin hasratlarına del, Livan'a, Yemen'e, Sudan'dan Siria, hatta Venezuela'dan uzap gidiyen adaletsizliklere hem içkinlik gülen karşılık korkudiler. Hebevi vatan düşüncesi dine toprağı del, adamzada hem eye çıkmaktır. Söygüsü bilen vatanını yaşa diyen öz oluşlu medeniyeti ve kımmatlıkları olan Palestin halkı, vade verilen yerler. İdeologiyasına, emeli, vatan düşüncesine ve dünyanın dürlü küncöklerinden yığınılıp dördülen emeli millet düşüncesine karşı dine öz azatlığı için el, eğitim dünyanın avrayı ve rahatlığı için hem görüşer. Gaza, ağaçlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da sersem.

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem bir

tijorat va kundalik hayotning yuragi bo'ldi. Ko'chadagi do'kondordan tortib madrasadagi olimgacha hamma bu til bilan o'ylaydigan, bu til bilan yozadigan bo'ldi. Asrlar davomida Falastinning o'ziga xos

Lakin hayat fışkırır damarlarımızdan onca şeye rağmen. Doyasıya, ölesiye. Ve biz bir yandan yüzü kızaran insan, hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil, hem kurban.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

Büyük Millet Meclisi'nde nişan edip oldular. Hərbi uçuşlar milli ihtiyarının üzerine bombalar yağdırganda, halk şanışları parlamentin ıqbam şurasında demokratiya için korukmaşa sok astında durdular. Saat 3:20'de İlbaşı Erdoğan Marmaris'ten İstanbul Atatürk Hava Meydanı'na girip gitti hem onu karşı alırga kilgen minglegen vatandaş aldığında çıkış yasadı. Bu əğəməl, xiyanat hareketi, bu baş kütarı hareketi hem ilge karşı bu xiyanat için büyük zor bəyə tüləcəklər. Bunu aldanıq edip koyam. Saat 6:19 idi. Tong akırınlap ata başladı. Türkiye'nin küp pışmaklarında vatandaşlarının batırlarca karşılık kürsatı arkasında döntürülüşçilerinin yavuz planı jemirildi. Otturuşakların anlap fetoşılar, sınğı adımların yasap, ilbaşı külliyası tiresi.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گیان.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gidere bir amuriye Türkiye.
4: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas ot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Vaqf abadiy yaxshilikning me'morligi. Vaqf madaniyatining ruhi. Vaqfiya deb atalgan o'sha huquqiy hujjatlarning satrlari aro yashirilgandir. Bu satrlar ba'zan bir insonning xiyol kuchi va shafaqatning qanchalik ilgari borishi mumkinligini isbotlaydi. 16. asrdan qolgan bir vaqfiyada Istanbulning sovuq qishida maktabga boradigan bolalarning tayilib yiqilmasligi uchun yo'llarga kul sepilish shart qilingan. Boshqa birida esa bilmay idish to'p sindirgan xizmatkorlarning xo'jayinlaridan dashnob eshitmasligi uchun zararning to'lanishi istalgan. Zamonaviy inson uchun mulkiyat bir kuch va yig'ish qurolidir. Ega bo'lgan har bir narsaning ustiga otimizni yozamiz. Ularni mahkam tutamiz va bir kun kelib bu dunyodan ketayotganda ularning barchasini ortda qoldirganimizning qayg'usi bilan yashaymiz. Biroq bu toproqlarda asrlar oldin mulkiyatning mohiyatini o'zgartirgan bir sistem ijod etildi. Bu sistemning oti vaqf edi. Vaqf shunchaki bir xayriya tashkiloti emas, u insonning menlik hirsini biz ishqida fido qilgan bir madaniyat tasviridir. Bugun bir mulkning qanday qilib abadiyat qozonganini, pulning qanday qilib marhamatga aylanganini va vaqf tushunchasining ruhimizdagi chuqur izlari haqida gaplashamiz. Bu sistemning qalbi islom huquqidagi sadaqa-i joriya bulog'idan suv ichadi. Sadaqa-i joriya oqib turgan yaxshilik degan ma'noni anglatadi. Ishonchga ko'ra, bir inson vafot etsa ham, agar ortiga soyasida salqinadigan bir daraxt, suvini ichadigan bir buloq yoda, ilm o'rganadigan bir madrasa qoldirgan bo'lsa, o'sha xayrli ish davom etar ekan, uning asoschisining amal daftari ochiq qoladi. Bir quduq qozganning suvi oqar ekan, bir maktab qurganning ilmi tarqalar ekan, uning daftari yopilmaydi. Mana shu ishonch saljuqlilardan osmonlilargacha bo'lgan jiryonda shunday bir ijtimoiy me'morlikni bino etganki, davlat erisha olmagan har bir chekka burchoqqa vaqf orqali shafaqat yetib borgan. Bu bir hayotning har bir bosqichining o'zidan oldingi bir uning qoldirgan mirosi bilan

yaşadıktan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye sadai Türkiye.
7: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
16: Edo ifonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

yaşamak sabır. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.